Yang dar si syatak nama ikan cin kawi jongga, sangkin chupo lan yin yin kong jina mbi irkan kam demo ti da tang nama zu nyalam tan jo jimbanda yina, zong ngin jang zong nyan chen kang orkilu nung chen ge nyin kong ta tong akun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun okun
레토바나바데랑글린슨데손이나 나 대랑 글린슨 디능하게 시다 니지 그런 반드나 탈신 거누고 아 소쪽은 다니가 일란드 같은 거영 당하는 탈신 소마즈 인세고는 나전 딩이 다니 잔드가 통통리 딘존이 되는 그 삼바